Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Mustaqillik. Bu so'zni eshitganimizda qalbimizni xotirjamlik egallaydi. Vujudimizni baxt qamraydi. Shukronalik ila kelajak tomon ildamlayapmiz. Oldimizda buyuk maqsadlar va aniq manzillar. Birgalikda biz hammasiga erishamiz.

Drive-Show. Dusyan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

0: biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.
1: Vujudimda urasan, gah hasan chiyib qo'yasan, qachon sevib qo'yasan.